0: Çalı müzik. Çalı müzik. Çalı müzik. The best music. The best music.
1: Now here comes the musical rubber dub explosion. Straight from the heart in the streets of Jamdong, yeah. Hear me now.